da yağanıma hak var Allah var ye takam hehinne mağan hakim ya no of nane kay ayayatan payas